Sensizim çirkinim. Bergus birge, Bergus, Bergus. Güldük. Tamaşa. Kuvanışım asla gel. Jilbirken.

Sensizim şirkenim. Bergis birge, Bergis, Bergis. Güllük. Tamaşa.

Sizim şirkenin Bergis Birge Bergis Bergis Güllük Tamaşa Kuvanışım asla gel Jirbirken